Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi, ateşten uzak eyle beni, hicrana düşürme kalbimi, rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya Selam, Ya Selam, sensin Selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, Ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen Samet'sin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde.

sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafid, ya Hafid, öyle hafidsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafidsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir.

sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Yasemin, Yasemin. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya basir, ya basir, körüm körlüğüme bile. Körüm gördüğüme bile. Körüm gösterdiklerine bile. Vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerini.

0: Ya Hakem, ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün. Gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir. Koru beni. Sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün. Dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni. Kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün. Yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni. Menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün. Denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni. Ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni. Yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni. Affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün. Sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni. Müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, Ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazim, Ya Hazim, emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun.
2: Ya Celil, Ya Celil, senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir. Görünmeye muhtaç değil.
0: Ya Kerim, Ya Kerim, Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni.
2: kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabın yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara, ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya Mukaddim, ya Mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin,
0: sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel, senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin, senindir zaman, sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır, her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim
2: senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, Ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim, sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelal vel İkram, ya Zülcelal vel İkram. Keremin öyle bol ki senin. Bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in, İyyâke nesta'in. Ya Muğni, ya Muğni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya
0: ya dar.
1: Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni.
0: Ya Nafi, ya Nafi.
1: Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahice eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, Ya Reşid, Ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, Ya Sabur, Eyyub aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselamı versin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Karanlık gecelerde, sonu gelmez hecelerde, Mecnun gibi çöllerde senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım.

به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Falih Ezzeydi, Amerika Atlantik Konseyi heyetini kabulünde Irak'ın Bağdat-Washington ilişkilerini güçlendirecek tüm girişimlere açık olduğunu vurguladı. Bakanlar Kurulu konut krizinin çözümü kapsamında Başbakan Ali Zeydi'nin başlattığı vatan girişiminin uygulanmasını hızlandıracak önemli kararlar aldı. Başbakan Ofisi 1 milyon konut arsası girişimi kapsamında 6 ilde 216 bin konut arsasının hazırlandığını açıkladı. Başbakan Ofisi 1 milyon konut arsasının ücretsiz dağıtılmasını öngören vatan girişiminin tüm aşamalarını tamamen ücretsiz olduğunu açıkladı. Sınır Kapıları Kurumu Başkanı Tümgeneral Ömer Elvaili, Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin Irak-Türkiye Anlaşması'nın aktive edildiğini açıkladı. Parlamento Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Es-Saidi, hükümetin koalisyon güçlerinin çekilme süreciyle ilgili komisyonlara parlamentonun dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Arap Akıllı Şehirler Küresel Forumu, Irak'ın dijital dönüşümünde hızla ilerlediğine dikkat çekti. Washington, Irak'taki maslahat güzarlık görevine Joe Harris'in yerine Stephen Fagan'ı atadı. Amerika verileri Irak'ın petrol ihracatının Hürmüz Boğazı krizinden bu yana ilk kez günde 2 milyon varili aştığını belirtti. Kuzey Petrol Şirketi Basra Hadise Banyas Türkiye hattının günde 2 milyon varil petrol ihraç etmeyi hedeflediğini açıkladı. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Necef'te sahte para basımı ve tedavülüne karışan bölgesel çetelerle bağlantılı bir şüphelinin yakalandığını açıkladı. Güvenlik kaynağı Erbil'de iki insan sava aracının engellendiğini bildirdi. Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü yapımı devam eden bir binanın iskelesinin çökmesi sonucu çok sayıda işçinin yaralandığını açıkladı. Amerika Başkanı Trump, Tahran yönetimiyle müzakereleri yeniden başlatmaya ilgi duymadığını, İran ekonomisinde kaçınılmaz bir çöküş beklediğini söyledi. Amerika Hazine Bakanı Bessent, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarında radarların Amerika güçleri tarafından imha edildiğini açıkladı. İran devrim muhafızları Ürdün'deki bir Amerika üssünün balistik füzelerle hedef alındığını açıkladı. Ürdün ordusu hava sahasını ihlal eden 10 füzenin önlenerek imha edildiğini belirtti. Kuveyt ordusu İran insan savar araçlarının saldırılarının engellendiğini açıkladı. Amerika Merkez Komutanlığı İran'ın çeşitli bölgelerine düzenlenen son saldırılar sırasında bir düğün törenine hedef aldığı iddiasını reddetti. Katar, Hürmüz'de seyri sefer özgürlüğü taviz edilemez, kapatılması dünya ekonomisini tehdit eder dedi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يستقبل وفد معهد المجلس الأمريكي الأطلسي ويؤكد انفتاح العراق على جميع المبادرات التي تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن. مجلس الوزراء يصدر حزمة من القرارات المهمة التي تدعم تسهيل الإجراءات والإسراع في تنفيذ مبادرة وطن التي أطلقها رئيس الوزراء علي الزيدي ضمن جهود الحكومة في معالجة أزمة السكن. مكتب رئيس مجلس الوزراء يعلن تهيئة 216 ألف قطعة أرض سكنية في 6 محافظات ضمن مبادرة المليون قطعة أرض سكنية. مكتب رئيس مجلس الوزراء يعلن أن مبادرة وطن الخاصة بتوزيع 1,000,000 قطعة أرض سكنية مجانية بالكامل بجميع إجراءاتها ومراحلها. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر عدنان الوائلي يعلن عن تفعيل الاتفاقية العراقية التركية بشأن طريق التنمية ويؤكد توجهها لاستحداث منفذ في شخابور وفيكوي وربطه بمشروع طريق التنمية. عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية جواد الساعدي يؤكد أن الحكومة مطالبة بإشراك مجلس النواب في اللجان المعنية بملف انسحاب قوات التحالف الدولي لضمان متابعة الإجراءات بصورة واضحة. المنتدى العربي للمدن الذكية يشير إلى أن العراق يسير بخطى متقدمة نحو تعزيز مسار التحول الرقمي. واشنطن تعين ستيفان فاغن قائماً بالأعمال لدى العراق بدلاً من جوشوا هاريس. بيانات أمريكية تكشف عن تخطي صادرات العراق النفطية 2,000,000 برميل يومياً لأول مرة منذ أزمة مضيق هرمز. شركة نفط الشمال تعلن أن مشروع خط البصرة حديثة بانياس تركيا يستهدف تصدير 2,000,000 برميل يومياً، وتشير إلى أن لجاناً وزارية باشرت أعمالها لوضع مخططات المشروع. جهاز الأمن الوطني يعلن الإطاحة بمتهم متورط بتزييف وتداول العملة ومرتبط بعصابات إقليمية تنشط في هذا المجال في محافظة النجف الأشرف. مصدر أمني يفيد باعتراض طائرتين مسيرتين في سماء مدينة أربيل. مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل تعلن إصابة عدد من العمال جراء سقوط هيكل مبنى قيد الإنشاء. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: تركمان FM كارتك فريكانسمس 90.1.

neden konuştuk? Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda karşılaştık ani.

0: Ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: Dökme Neler'in sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Takvimler 3 Eylül'ü gösteriyor. Eylül'ün daha 3. günündeyiz ama enerjimiz yerinde, keyfimiz yerinde, müzik ise hazır. Muhteşem bir playlist var. Bugün biraz sesimle ilgili sorun yaşıyorum. Şimdiden sürçülisan edersem affola ama inanın enerjim çok yerinde. Yeni bir güne, yeni bir sabaha, yeni ihtimallere. Bugün güzel bir haber alabilirsiniz. Hiç beklenmediğiniz bir anda yüzünüzü güldüren bir şey yaşayabilirsiniz. O yüzden bugüne bahanelerle değil güzel bir enerjiyle başlamak istiyorum. Öyle başlayalım. Çaylar kahveler hazırsa sesimizi biraz açalım. 3 Eylül sabahına herkese kocaman bir günaydın diyelim. Hadi birlikte güne başlayalım. Güzel türküler, şarkılar, maniler hazır ettim sizler için. Efendim hoş gelipsiz, sefalar getiripsiz. Güzel bir sabaha merhaba diyeceğiz. Telefon hattımız açıktı, WhatsApp açıktı. Mesajlarınızı, isteklerinizi, fikirlerinizi beklerim. Telefon numaramız 0770 131 34 61. Tekrar ediyorum, 0770 131 34 61. Telefon numarasıyla bizlere telefon edebilirsiniz.

Şöyle programa zeytinyağlı yemem amanla başladık. Sonra Barabar grubundan Saray Yolu. Saray Yolu düz gider. Çok güzel bir şarkıdır ya. WhatsApp'tan bizlere ulaşmak isterseniz telefon etmek, ses yollamak 0770 131 34 61 numarasıyla bunu yapabilirsiniz.

Şimdi böyle sakin başladım, böyle devam etmeyeceğiz. Playlistimiz bomba gibi yine. Ama yavaş yavaş hani seviye seviye yükseleceğiz efendim. Ama yine enerjimiz bomba olacak, merak etmeyin. Mendil'den Telafer'e kadar öncelikle tüm Türkmeneli'ye, daha sonra bizlerin sesinin ulaştığı dünyanın dört bir yanına günaydın diyelim. Şimdi yazın, sesim nasıl bugün sesim? Bana iyi gelmiyor sesim. Size nasıl geliyor?

Şimdi ne yapalım? Şöyle bir hava durumuna göz atalım efendim. Başkent Bağdat'la başlıyoruz. Başkent Bağdat güneşli bir güne merhaba demiş. Şu anda 36 derece, ilerleyen saatlerde 42 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor sıcaklığın. Diğer taraftan Kerkük güneşli bir güne merhaba dedi. 35 dereceyle ilerleyen saatlerde 40 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Aynı zamanda Musul şu anda 34 derece güneşli. İlerleyen saatlerde 40 dereceye kadar sıcaklık yükselecek. Telafer ise şu anda 33 derece, güneşli bir güne merhaba demiş. İlerleyen saatlerde 38 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor sıcaklığın. Erbil ise yine güneşli bir güne merhaba demiş. 33 derece ile ilerleyen saatlerde 38 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Son olarak da Selahattin vilayeti 36 derece ile güne merhaba demiş. Güneşli bir gün. İlerleyen saatlerde 42 dereceye kadar sıcaklık yükselecekmiş.

bugün sizler nereye yolculuk yapacaksınız? Bugün giden var mı şehir dışına? Nerelere gideceksiniz? Ya da gelen var mı? Bir yazın bakalım. Telefon etmek istiyorum, fikir ve düşüncelerimi ifade etmek istiyorum diyorsanız efendim buyurun. Telefon numaramız 0770 131 34 61.

Bugün böyle sakin bir güne başladık. Sakin sakin. Coşma zamanı yavaş yavaş geliyor. Hareketlenmeye başlayalım çünkü konularımız da çok hareketli ve çok güzel bugün.

0: Ağla gözüm ağla. Ağlamayın siz ama şarkının adı bu. Hayır kimse ağlamasın ya.
1: Mahzuni yak diyerek yandı gelene canım. Kaşına bir güverci.
0: Şimdi bugünkü ilk konumuzla ben başlamak istiyorum. Normalde tarihte bugünle başlıyorum ama bugün bir farklılık olsun dedim. Bugün çok ilginç bir bilgim var elimde. Şimdi biz hiç şöyle düşündük mü? Tuşlu telefonlara ne zaman veda ettik? Hangi yılda tamamen veda ettik? Ve bir anda dokunmatik telefonlara geçiş yaptık. Bu ne zaman oldu? Ne ara oldu? Hepimizin mutlaka hepimizin evinde bu Tabuga diye adlandırdığımız Nokia'nın ilk çıkardığı telefon modeli vardı. Cep telefonu modeli hatırlarsanız böyle yeşilimsiydi. Şimdi o varken hayatımızda işte o tuşların sesi, mesaj yazmak veya en güzeli biliyor musunuz neydi? Herkes birbirine bir şekilde Bluetooth'le bir şeyler alıp verirdi ya. Çok güzeldi çok. Şimdi ne ara biz bunları bıraktık? Bir tarihe dönelim bir bakalım. Aslında dünya bu değişime 2027'den başlamış. 2007'den sonra hız kazanmış. Ama bizim coğrafyamızda yani Irak adına konuşuyorum. 2010'lu yılların başında dokunmatik telefonlar yaygınlaşmaya başlamış. Ben sormadım, sen derken tuşlu telefonlar yavaş yavaş çekmecelere atıldı. Parmaklarımız da ekrana alıştı. Ama şimdi hepimiz bir itirafta bulunalım. O mesaj yazarıydık ya. O düğmene ses çok hoş gelmezdi. Tık tık tık tık. Çok güzel gelmezdi. Bir de şey vardı. Tabii ki şimdiki telefonlarda da var da. Çok havalıydı. Müzik koyardık özel böyle. Telefon araması geldiğinde. Hatırlıyor musunuz? O çok özeldi ya. Herkes çok antike maniler koyardı. Çok güzeldi ya. Onun verdiği heves çok güzeldi. Şimdi ben de sizlere haz edirem sorum. İlk tuşlu telefondan sonra ilk lemis yani dokunmatik telefonlarımızı ne zaman aldınız?

Şimdi bakın, bunun altını çiziyorum. 2007'de dünya bu değişime girdi. Bizim coğrafyamızda 2009-10 arasında yaygınlaşmaya başladı. Hani biraz fiyat açısından da 2010'dan sonra artık herkesin alabileceği bir fiyata geldiği için alındı.

güzel bir geçiş oldu. Şimdi hareketliliğimizi hiç bozmuyoruz hiçbir şekilde. Ne yapıyoruz efendim? Hemen takvime göz atıyoruz. Bugün biliyorsunuz 3 Eylül. Takvimler 3 Eylül'ü gösteriyor. Eylül'ün daha 3. günündeyiz. Ama bakalım yıllar öncesine döndüğümüzde, ortalama bir 50 yıl öncesine döndüğümüzde insanlık Mars'a bir adım daha yaklaştı haberiyle karşılaşıyoruz. Gelin bu haberin detaylarını hep birlikte öğrenelim.

1976 yılında NASA'nın Viking 2 uzay aracı kızıl gezegen Mars yüzeyine başarılı bir şekilde inmiş ve ardından milyonlarca kilometre öteden Mars'ın yüzeyinde görüntüler dünyaya ulaşmaya başlamış. Yani bir düşünün, o güne kadar sadece gökyüzünde gördüğümüz Mars artık ekranlarımızdaydı. Ve bu ne zaman gerçekleşti? 3 Eylül 1976 yılında. İnsanlığın kızıl gezegene biraz daha yaklaştığı tarih diye tarihe geçilmiş efendim. Bugün tarihte bugün köşemizde Mars'tan dünyaya uzanan 50 yıllık bir hikaye vardı. Gezegenleri, yıldızları sever misiniz? İzlemeyi, onlarla ilgili bilgi edinmeyi. Aslında gezegenler en çok ne zaman dikkatimizi çeker? Hiç birbirimize doğrun diyarın, etraf edarın yani. Ne zaman? Okulda hani o evreye geliyoruz ya, gezegenler ve yıldızlar dünyası ile ilgili bilgi ediniyoruz. Bir anda öyle bir merak oluşur. Ama arkasıca getmirir nece diyarın bu merakın. O vakitler böyle bizi çekirdi. Hepimizin başına gelipti. Tam o evreye giriyoruz. Yani okulda o dersler artık başlıyor. Tanımaya başlıyoruz detaylı bir şekilde.

Bu arada dün ben programı kapattıktan sonra bir mesaj gelmiş ve ben onu yetişmedim okuyayım. Eğer aynı arkadaşımız şu anda bizi dinliyorsa ben öyle tahmin ediyorum. Mehmet Bayatlı kardeşimiz günaydın Necelsiz inşallah iyisiz. Bir şarkı istiyorum demiş. Baştan gözlerine ben bugün istediğin şarkıyı da mutlaka listeme ekleyeceğim. Diyor ki bu şarkı benim gibi bütün gençlere gelsin. Bir de dörtlük yazmış. Dün mesajın tam son dakikada geldi ve ben görmemişim. Muhakkak bizi dinliyorsundur Mehmet kardeşim. O yüzden bugün mesajını okudum. İstediğin şarkıyı da vermeye çalışacağım, merak etme. Şimdi sosyal medyayı kasıp kavuran, hepimizin böyle bir içerik paylaştığı bir alt müzik vardı değil mi? Asala ve Ebru Güneş, iki diva isim diyebiliriz aslında. İki güçlü ses bir arada.

şimdi böyle biraz değişiklik olsun istedim. Güzel, ben böyle şarkıları paylaşmayı seviyorum. Hele de ki sizlerin böyle çok istediği şarkılar arasında yer alınca güzel geliyor değil mi? Aslında zaten çok güçlü bir ses. Ebru Gündeş keza öyle. Ebru Gündeş'in zaten sesi tartışılmaz.

güzel bir şarkı ya. Güzel, hiç bölmek istemiyorum ama telefon numarasını hatırlatmak üzere tekrar böyle mikrofonumu açtım. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Mektuplarınızı bekliyoruz, mesajlarınızı daha doğrusu. Mektup demeye dilim çok alışmış değil mi?

Yavaş yavaş diğer konularımıza doğru şöyle bir hareketlenelim. Bugün burçlarla ilgili konu başlığım şöyle. Burçların asla yapamayacağı şey nedir?

Evet, burçların asla yapamayacağı şey. İlk 6 burcumuzla başlayalım isterseniz. Allah Allah Allah Allah, bu nasıl bir... Koç ilk adımı atmaktan korkarmış. Doğru mu? Yapamazmış. İlk adım atmayı asla gerçekleştiremezmiş. Karşı tarafa doğru. Boğa konforundan asla vazgeçemezmiş. İkizler uzun süre susarak kalamazmış. Yengeç sevdiğini kolayca unuturmuş.

0: Aslan ilgi görmeden duramazmış, Başak dağınıklığı görüp hiçbir şey söylemeden duramazmış. Ne kadar doğru?
1: Ne güzel yaratmışsın çifte bir beni.
0: Doğru mu? Siz ne diyorsunuz? Burçlarınız ne diyor bakalım?

İbrahim Tatlıses hepimiz çok seviyoruz. Özellikle de biliyor musunuz, seyir halinde olan sürücü kardeşlerimiz aşırı derecede seviyorlar dinlemeyi. Şu anda kimler araçtan bizleri dinliyor?

Enerji dolu bir mesaj geldi. Hemen okuyayım ya. Bayağı enerji dolu. Böyle yazmış. Günaydın. Merve Hanım ve bütün Türkmen FM radyo kadrosu. Mumin Ali. Hoş geldin Mumin. Nasılsın? Ne güzel enerji dolu. Tam böyle yazdığın gibi çıkartabildin mi o sesi?

Sesin zaten bugün kısık. Zaten bugün sesinle ilgili problem yaşıyorsun. Mumin, teşekkür ederim. Tam çıkartamamışım o sesi ama şimdi bu sesle de bağırmamı beklemiyorsun değil mi? Şimdi ben öz özüme direm. Bugün zaten Selsu tamam diyor ki, neden şarkıyı eşlik edersen? Mikrofonu kapatıyorum, eşlik ediyorum. Zaten sesim daha fazla yoruluyor. Öyle bir şey işte. Şu radyoculukla ilgili büyük sorunlar yaşıyorum efendim. Şimdi ne diyor? Diyor ki hayır, biraz daha bağırman lazım ama canlı yayındasın. Hak veriyorum. Allah razı olsun ya. Şimdi bugünkü konu başlığımız neydi burçlarla ilgili? Burçlar, burçların asla yapamayacağı şeyler nelerdir? Terazide kalmıştık. Terazi kararsız kalmakta ustaymış. Doğru mu? Yani asla seçim yapamıyormuş. Ne kadar doğru? Akrep her şeyi olduğu gibi anlatıyormuş. Yani üzerine ekleme yapmıyormuş, çıkarma da yapmıyormuş. Doğru mu? Yay özgürlüğünden bir türlü vazgeçemiyormuş. Yani asla yapamayacağı şey özgürlüğünden vazgeçememekmiş. Oğlak hedefinden kolayca vazgeçebilirmiş. Doğru mu? Kova herkes gibi olmak. Bak bunu yapamam, asla yapamam. Herkes gibi olamam. Çok doğru. Balık duygularını tamamen kapatmak. Balık, ben size söyleyeyim, böyle bir şey yapamaz zaten. Balık burçları. Peki sizin burcunuzun asla yapamayacağı şey nedir? İstanbul'da memlekete geliyorum ya. Efendim 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Şehir yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Bugün düşünün 8'de kimse yoktu. Neredesiniz? Ben de bilmiyorum. Neden şehir bu kadar sessiz? Neden erken başlamıyorsunuz güne diye soruyorum. Bütün çevrem bana diyor ki biz güne geç başlıyoruz. Yani gün neredeyse şu anda yavaş yavaş sizler için başlamış bulunuyor. Bir de bana sorun gün ne zaman başladı diye, 6 sabah başladı. Nasıl oluyor bu? Haksızlık gibi geliyor. Ama olsun, ben biliyorum okul açıldığında öyle bir uyanacaksınız ki, öyle bir benimle birlikte güne başlayacaksınız ki. Şimdi birazcık uykulu halin tadını çıkartın diyelim. Şimdi ikizlerle ilgili diyor ki, ikizler içimizdekini pat diye söylemeden yapamayız. Patavatsız demeyelim, güzel bir kelime değil, dürüstlük, fazla dürüst değil mi? Bu yüzden iyi ki ikizler burcuyum demiş Mumin, ne güzel. Memlekete geliyorum ya, senin için Çaykara'ya geliyorum ya. Hadi bakalım yazın sizler ne diyorsunuz. Bu arada bir soru sordum. O sorunun cevabını bekliyorum. Dedim ki bugün konumuz neydi? İşte tuşlu telefonlara ne zaman tamamen veda ettik? Ne zaman hayatımıza dokunmatik telefonlar girdi? Siz ne zaman bu telefonlara veda ettiniz? Kaç yılında yazmanızı rica ediyorum. Şimdi bugün bir araştırma var elimde. Ben size soruyu yönelteceğim ama bu sorunun açıklaması ve devamını cumartesi yapmayı düşünüyorum. Çünkü bu bir araştırma. Araştırmamız şöyle diyor.

Telefon numaramızı bir kez daha yadınıza salalım. 0770 131 34 61. Bugünkü araştırmamız neyle ilgili? Şimdi ben size 4 seçenek vereceğim ve size diyeceğim ki eğer bir tanesini ömür boyu sadece bu uygulamayla devam etseydiniz hangi uygulama olurdu? Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok. Bu seçiminize göre ben cumartesi yapılan araştırmanın sonucunu söyleyeceğim. Mesela Instagram seçiyorsanız bunun bir araştırması var. Bir şekilde onu söyleyeceğim size. Neden Instagram'ı seçiyorsunuz psikolojik olarak, ya da YouTube'u, ya da WhatsApp'ı, ya da TikTok'u? Şimdi sorumu hazırlayayım, bir kez daha tekrar edeyim. Eğer telefonunuzda sadece bir uygulama olsaydı, sadece Instagram'a bakardınız sonsuza kadar, YouTube'a, WhatsApp'a, yani TikTok'a. Siz bunun kararını verin bakalım. O kadar güzel bir araştırma ki bu psikolojik bir dengeyi ortaya koyuyormuş. Ben de çok merak ettim. Siz yazmasanız bile mutlaka cumartesi araştırmanın sonucunu lütfen takipte kalın. Gerçekten şaşıracaksınız.

0: Bu şarkıyı geçen gün verdim, çok sevmişsiniz. Bir kere daha verelim canım, sizi kırmak olur mu? Programlarda şarkı tekrarı yapmak istemiyorum fakat bazı şarkıları çok benimsiyorsunuz. Ben de sizi kırmak istemiyorum. İlk cevabımız geldi. Mumin diyor ki ben Instagram'ı severdim, benim için özel bir sebebi var.
1: Atarlar sana
0: çok mantıklı.

Şimdi dün yine böyle bir müzik muhabbeti oldu. Efendim bugün hazır bu muhabbet varken dedik ki ne yapayım, biraz da bu şarkıyı Alaturka tarzında dinlesek nasıl olur diye düşündüm. Bir kıyamet. Nasıl sizce, yorumu size bırakıyorum ben. Buyurun efendim, dinleyin.

0: Niye içine çekildin?
1: Bu şarkı moda olduğunda biz o hüp kelimesini biz şey yani çocuktuk o zamanlar, böyle oyun babında anlıyorduk. Şimdi benim çocuklarım bu şarkıyı gönderme olarak makarna yerken böyle yapıyorlar. İşte zaman zaman çok böyle acımasız.
0: Bir yere sarılıp yatmazsam uyku girmez gözüme.
1: Günaydınlar canım, hoş geldin. Günaydın canım benim, Merve Hanım demiş. Hoş geldin, sefalar getirdim. Kızlar nenesi?

Evet, güzel, değişik bir tarz. Ben bütün tarzları dinlemeyi seviyorum. En azından dinletmeyi seviyorum. Bana değişik geliyor. Alaturka severiz. Alaturka'yı genelde biz çoğunlukla Türk sanat müziği, müzik tarzlarında çok karşımıza çıkar. Fakat Tarkan'ın sesi de zaten Türk sanat müziğine o kadar yatkın ki birçok, hatta bir albümü var ve birçok konserlerde seslendirdiği, albümünde seslendirdiği şarkılar haricinde birçok şarkı da var. Gerçekten muhteşem. Şimdi ben bugün internette gördüğüm bir şeyden size bahsetmek istiyorum. Şimdi hepimiz incir severiz. İncir sevenler hanım. Bir ses etsinler. İncir sevenler, ben bir şey gördüm, ne kadar doğrudu bilmiyorum. İnternete bunu bilimsel olarak açıklıyorlardı. Ben dinledim ve size sadece ileteceğim. Şimdi incirin aslında oluşması çok nasıl derler, meşakkatli bir işmiş. İncirin böyle sapı var ve alt kısmı var. Alt kısmında küçük bir boşluk var, küçük bir delik var. Oradan genelde arılar içeri girermiş ve arıların orada efendim vücutlarının salgıladığı bir salgıyla incir tatlanırmış. Yani bir nevi birbirini besliyorlar. Doğa birbirini besliyor aslında. Yani düşünün siz o incirin ne kadar tatlı olduğunu. Ama şimdi diyeceksiniz ki tamam, arı eğer incirin içerisine giriyorsa orada mı kalıyor? Evet, orada kalıyor. Enzimler onu yok ediyor. Yani inciri yerken biz bunu hissetmiyoruz ama incirin özel bir enzimi var. Enzimler onu yok ediyor. Düşünün siz incirin, hani yaprağını koparttığımızda böyle incirin yaprağından süt gelir. Yani bunu hepimiz mutlaka bir şekilde bilmişizdir, görmüşüzdür. İşte o şekilde güçlü bir enzimi varmış ve bu enzim bir arıyı rahatça böyle faydalı şekilde, yani nasıl biz yemek yiyoruz? Aslında şöyle düşünmek lazım. Nasıl biz yemek yiyoruz? Midemiz o yemekleri belirli bölgeler için vitaminlerine ayırıyor ve bir hazım çalışmasına giriyorsa, tıpkı incir de mide görevini görüyor aslında. Faydalı bölgelerini kendine saklıyor ve o arı yok oluyor içinde. Şimdi ne kadar böyle ilk duyduğumda dedim ki ay ben daha yemem. Ama sonra düşününce doğanın ne kadar güzel bir efendim, o kadar özel, o kadar güzel bir işlevi, sistemi var ki insan buna kayıtsız kalamıyor. Allah'ın gerçekten çok güzel işleri var. Yani çok güzel bir sanat ya. Çok seviyorum ben. Bunları anlatmayı, dinlemeyi çok seviyorum. Fakat dediğim gibi bu bilimsel bir açıklamaydı. Ben de sizlere sorayım. Böyle sizin bildiğiniz farklı şeyler var mı?

Şimdi programa enerji dolu devam ediyoruz. Kızlar annesi bir mesaj yazmış bana. O üzüldüm gerçekten. Bilmiyorum ne diyeceğimi ama gerçekten üzüldüm. Allah yardımcınız olsun diyelim. Efendim, burada bazı mesajlar yazılıyor. Bizim dinleyicimiz, seyircimiz çok samimi ve bizlerle paylaşmayı seviyor. Ama bazı özel şeyleri ben burada söylemeyi sevmiyorum kendi adıma.

Şimdi bugün bir ayrı bilgi daha sizlerle paylaşacağım. Pusulaya ihtiyacınız var. Yönünüzü bulmaya ihtiyacınız var. Bunu telefonsuz şu anda şu zaman diliminde nasıl yaparsınız? Eskiden bunun bir çok nasıl derdi yöntemi vardı. Ama şimdi ben size soruyorum. Yönünüzü kaybettiniz, yönünüzü bulmanız gerekiyor. Telefonunuz yok. Nasıl yönünüzü bulursunuz? Aslında bu geçmişte insanlığın karşılaştığı en büyük sorunlardan biriydi, yön bulmak.

0: olmuşum.
1: Eskiden pusula bulunma aşamasında, şimdi pusula ilk Çin'de efendim bulunmuş, icat edilmiş orada, ondan sonra dünyaya yayılmış. Denizciler pusula icadından sonra, onu da belirtmek istiyorum, pusula icadından sonra denizciler çok daha uzaklara rahat bir şekilde açılabilmiş ve birçok keşifte bulunmuşlar. Tarihte de bu şekilde geçiyor. Gözler.

Şimdi Çin'de ne olmuş? Çin'de manyetik özelliklerden yararlanarak yol gösteren araçlar geliştirilmiş. Manyetik iğnenin yön bulma kullanılması zamanla denizciler için önemli bir noktaya gelmiş. O gün bugündür pusula hayatımızda. Şimdi pusulanın günümüzde yerini alan şey ise GSP. Onunla yön bulabiliyoruz rahatça. Ama eskiden böyle değilmiş. Şimdi eskilerden bahsetmeyi çok seviyorum. Elimizdekine kıymetini çoğu zaman bilmiyoruz ama tarih bilgileri de bizim çok işimize yarıyor sanki. Sizlere tekrardan günaydın diyelim efendim. İnşallah her şey güzel gidiyordur. Radyolarını yeni açanlar hoş geldiniz. Şarkılarınızı isteyebilirsiniz, mesajlarınızı yazabilirsiniz. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla da bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi ben özellikle de böyle araç içinde olurken bazı şarkıları dinlemeyi kendim şahsen çok seviyorum. Aynı o andaymış gibi böyle çok hareketli.

bir şarkı hazırladım. Hepimizin çok sevdiği, ara sıra programımda veriyorum, çok da seviyorum. Hepimizin çok sevdiği şarkılardan bir tanesini hazırladım ben sizler için. Bu şarkım özellikle sizlere armağan olsun ve bu şarkıyı böyle tadında dinlemek için... Yüksek ses gerek.

cumartesi çok özel bir misafirim var. Aslında iki misafirim var ama bir tanesiyle tam anlamda anlaşmadık. Hani saatin uygunluğu anlamında paylaşmadık. Ama cumartesi sizleri öyle bir program bekliyor ki, öyle tadında güzel bir program bekliyor ki, cumartesi mutlaka Facebook üzerinden bizleri izleyin. Çünkü çok sevdiğiniz bir konuğum olacak ve gerçekten güzel bir sohbet muhabbet edeceğiz. Bir de çok soruyorsunuz Şiire Horyat'a, işte doymak istiyoruz, çok seviyoruz. Evet, bunun devamı gelecek, merak etmeyin, bol bol hatta gelecek. Çünkü değerli edebiyatçılarımızdan da bu konuda çok büyük destek alıyoruz. Kendilerine de buradan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Gerçekten bizi hiç kırmıyorlar bütün anlamda. Tam destek şekilde programımıza, özellikle radyomuza çok özel destekler veriyorlar. Biz de onlara teşekkür ederiz. Onlar olduğu sürece efendim bol bol bu tür yayınları yapmaya devam edeceğiz.

Facebook adresimiz efendim Türkmen FM yazmanız yeterli olacaktır. Görürsünüz bizi. Benim programlarım görüntülü olarak cumartesi var, pazartesi var ve çarşamba var. Kalan günlerde karasaldan sizlere. Fistan giyinmiş basmadan. Merhaba diyorum.

Anadolu Rock deyince akla gelen isimler arasında, bak efsaneler arasında ya, nasıl ciğerden diyor, yok böyle bir şey ya. Çok seviyorum, çok gerçekten çok seviyorum Murat Kekilli'yi. Bir de bir şarkısı vardı. Bak bu akşam ölürüm falan, bunları geçin. Bunlar klasik. Yani bunları sevmek zorundasınız. Bir şarkısı vardı, hatırlar mısınız? Hadi oradan. Çok güzeldi. Çok duygusaldı. Aslında Murat Kekilli bu duygusal versiyonu ve vurgulamayı çok ustaca kullanan isimlerden bir tanesi.

yandan yandan. Ben de sizlere çok ilginç bir anımı şimdi hatırladım. Çok komik, anlatacağım onu. Hür dikkat efendim, dinleyin. Biraz böyle yüzünüzde fazla bir gülümseme mutlaka olacaktır. Şimdi biz arkadaş ortamındayız işte. Böyle dedik ki şey yapalım, bir program yapalım ya birlikte. Bir program yapalım dedim. Ne yaptık efendim bu programı yaparken? İşte birbirimizle işte konuşuyoruz falan. Sorular, ilginç sorular birbirimize soruyoruz. Geldik bana sorulan soruya. Bana şöyle, ama bu ilginç sorular, farklı sorular sürekli şarkı tarzları ve şarkılarla ilgili. Döndü bana bir arkadaşım, dedi ki duyduğun en tuhaf şarkı ismi. Duyduğum en tuhaf şarkı ismi çok var. Özellikle son dönemlerde o kadar tuhaf isimler var ki. Dedim ki Hüseyin Turan'ın bir eski şarkısı vardır. Acayip hayvanlara benziyirsen. Ortam bir anda gülmekten kırıldı. Yani ben ne yapayım? Şarkının adı öyle. Efendim çok ilginç şarkı adları var. O kadar ilginç şarkı adları var ki. Bir de şarkının ismi ilginç. Okey, buraya kadar doğru. Fakat o kadar tatlı, o kadar komik ki bazı şarkılar, hani radyoya bazı şarkılar uygun değil. O yüzden paylaşamıyorum çoğu zaman sizlerle. Ama çok tatlı, komik şarkılar da var. Ya ne bileyim, hani böyle roman havası dinleriz ya arabada. Mesela ben onu radyoda veremem. Ama arabada dinleriz, sosyal medyada dinleriz. Bir hareketlilik falan olur. O şarkılardan bir tanesiydi. Ben bu tür bir şey yapmak istesem sever misiniz? Birlikte birbirimize sorular soralım. Ne dersiniz? Hala soruyor beni, deli ediyor. Yaz, yaz, bir kenara yaz sen. Şimdi arkadaş ortamı diyorum. Siz de benim ailemsiniz. Aile ortamında bunu yapalım. Ne dersiniz? Böyle samimi, yüzümüzde tebessüm oluşturacak güzel bilgileri birbirimize aktarırız. Evet dediğinizi duyar gibiyim. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş sonlara doğru geliyorum. Güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Bugün sonlara doğru gelirken güzel bir Sezen Aksu şarkısı sizlerle paylaşmak istedim. Paylaşırken de şunu okuyacağım. Zeytin ağaçlarının gümüşlü yaprakları nasıl tutulursa yaşama mevsimlerce. İçimde bir duygu var seni sevmeye dair. Suyun altında nefes tutmak gibiymiş. Sensizliğe alışmak, çalışmak. Sana olan sevdamın bir ucunda sana kavuşamamak. Öteki ucunda ayrılık vardı. Yok.

Evet, yapalım mı öyle bir soru cevap yapalım mı, ne dersiniz? Hemen yapalım demişler. Olur, seviyorsanız vallahi varım ben.

Hatırlarsanız programın ortasında bir mesaj gelmişti. Dedim ki özel bir mesaj. Çok üzüldüğümü belirttim. Az önce Türkmenil Televizyonu resmi sayfasında Instagram'da bir göz attım. Son dakika bir haberi var. Bir şehidimiz varmış. Biri şehit düşmüş. Allah affetsin diyoruz. Çünkü akrabası da şu anda bize yazdı.

Şimdi ne yapalım efendim? Sezen Aksu verdim. Şimdi veremem. Çünkü verirsem olmaz. Hakka geçmiş olurum. Ama Sıla'dan bir şarkı var ya da başkasından bir şarkı iste. Çünkü tam şimdi Sezen Aksu dinliyorduk zaten. Bu Sezen Aksu benden sana armağan olsun. Ama yine de başka bir şarkı isterim diyorsan seve seve verebilirim. Şimdi...

0770 131 34 61 telefon numarasıyla da bizlere ulaşabilirsiniz. Hay hay, böyle borç seve seve. Diyor ki bir arkadaşımız Mumin, diyor, borcunuz olsun olur. Yani ödenmeyecek borçlardan değil sonuçta şarkı borcu.

Şimdi cumartesiye kadar dedim ki bir araştırma paylaşacağım. Bunu tekrar soruyorum. Hayatınız boyunca tek uygulama kullanmak isteseydiniz hangisini seçerdiniz? Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok. Şimdi cevaplarınızı lütfen cumartesiye saklayın. Çünkü cumartesi günü bu araştırmanın sonucunu sizlerle paylaşacağım. YouTube sevenler, Instagram sevenler, WhatsApp, TikTok sevenler neden bu uygulamaları seviyorlar? Bunu psikolojik olarak nedenleri nelerdir? Sizinle paylaşacağım efendim.

Aslında Sıla'dan Alendiron şarkısını vermek istiyordum. Sonra dedim ki hani bilmiyorum, Sabah belki sevilmez. Daha çok böyle hareketliydi. Sonra dedim herkesin sevdiği bir şarkı vereyim, klasik. Daha güzel, herkesin sevdiği tarzdan ilerlemek. Evet, yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Bugün neler paylaştık? İlginç bilgiler tarihte bugün. Burçlar ile bir konu paylaştık. Konu başlığımız ise burçların asla yapamayacağı şeyler nelerdir başlığı altında. Bir araştırmadan bahsettik sizlere ve sorularımız oldu efendim. Yani bugün yine dolu dolu bir program geçirdik. Cumartesi ben yine sizlerle olacağım. Allah nasip kısmet ederse. Fakat yine misafirim olacak. Sohbet muhabbet yine tam gaz devam edecek. Benden bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Yalancı aşkına ha, bu arada unutmayalım. Bir şarkı borçlu olarak yayını kapatıyorum. Bu çok önemli bir detay. Cumartesi bomba gibi geleceğim yine. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Allah nasip kısmet ederse aynı saatte aynı adreste buluşmak dileğiyle sizleri çok çok seviyorum.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Bu şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona. Yanında olmasam da canında olacağım. Ölene kadar yalnız onu seveceğim bilsin yeter. Ve ben nerede olursam olayım.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Günaydınlar değerli dinleyicilerimiz, günaydınlar bütün insanlarımıza ve aynı vakitte Türkmen FM dinleyicilerine günaydınlar, iyi vakitler dilerim. Sizler için değerli dostlarımız, buradan beylerimize, hanımlarımıza iyi vakitler, mutlu vakitler, günaydınlar, iyi sabahlar. Günaydınlar Kerkük'e, günaydınlar Türkmeniyeli'ye değerli dostlarımız. Bu güzel sabahta güzel bir şekilde uyandık inşallah uykumuzdan ve tabii ki de çalışmaya başladık değerli dostlarımıza diyelim. Bütün beylerimize, hanımlarımıza, çocuklarımıza aynı vakitte bütün yaşlı insanlarımıza ne diyelim? Günaydınlar, iyi vakitler, mutlu vakitler. Şu anda biz İstekliler programındayız. Eğer isterseniz bizlerle katılmak İstekliler programıyla numaramızı hatırlatalım sizlere hemen. 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim. 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz bizlerle değerli dostlarımız. Dilerseniz gidelim. Hemen bir açılış şarkısı alalım. Bu açılış şarkıdan sonra sizlerle olacağız değerli dostlarımıza diyelim. Ve burası bir daha diyelim sizlere. Türkmen FM Uydu Radyosu eristirseniz dinlemek. Tabii ki de 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz. Yayınımız Kerkük'tendir ama sesimizi bütün dünyaya, bütün insanlarımıza ulaştırırız. Ve değerli dostlarımıza ne diyelim? Buradan bugün sunmakta benliğine cömert saygı salamımı kabul edin. Bu şarkıyla bırakım sizleri. Özellikle de bütün dinleyicilere, bütün doğumlu arkadaşlara armağan gelsin.

Değerli dinleyicilerimiz şu anda biz istekler programındayız. Bir daha numaramızı hatırlatalım. 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Esma arkadaşımız yazıp bizler için merhabalar. Nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederim. İnşallah sen de iyisin. Yazıp Bağdat yolundan. Katılım sizlerden Lina Hanım, eğer mümkünse bir güzel şarkı verseniz bizlere, bir gündaşın sesinden olsun. Armağan ediyoruz özünü. Bütün dinleyicilere özellikle de yazıp tıbacıma Nura armağan gelsin. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Buradan ilk yazan bizler için ve katılan bizlerle Esma arkadaşımız oldu. O zaman bu şarkıdan sonra hemen bakalım daha kim katılacaktı ve şarkısını kime armağan edecekti. Dilerseniz İbro Gündaş'ın sesiyle, bir güzel şarkıyla bırakım sizleri değerli dostlarımız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, İbra Gündelş'in sesine ve bu güzel muhteşem şarkını dinledik arkadaşımıza diyelim sağ olasın. Katıldığı için bizlerden değerli dinleyicilerimiz Ahmet arkadaşımız yazıp merhabalar. Nasılsınız? Altın Köprü'den katıldım. Bizlere yık teşekkür ederiz arkadaşımız. Yazıp bir güzel şarkı verseniz. Armağan ederim özüm bütün Altın Köprü halkına özellikle de Mehmet abime armağan olsun İstanbul'da. Ve yazıp da bütün aileme armağan gelsin sağ olun. Var olun deyipti. Teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Programımız tabii ki de sizlerle devam eder güzel şarkılarımızı. Hep beraber dinleriz inşallah. Mutlu güzel vakitler geçirsiniz bizlerle. Değerli dinleyicilerimize ne diyelim ve devamlı arkadaşlarımıza katılın bizlerle.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı Gökhan Özen'in sesinde dinledik inşallah. Ve kendi özünü ve değerli dinleyicilerimiz, programımız devam eder. Yıldız arkadaşımız yazıp bizler için merhabalar, nasılsınız? İyi yayınlar dilerim sizler için. Serdar Ortaç'ın sesinden bir güzel şarkı verseniz memnun olduk. Özellikle de kızıma ve eşime armağan olsun, teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz sana arkadaşımız. Dilerseniz hemen şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan bütün şoför arkadaşlarımıza saygı selamımızı gönderdik. Değerli dostlarımıza diyelim ve aynı vakitte ne diyelim? Sizlere Allah kolaylık versin, Allah rızkınızı artırsın ve bütün değerli dinleyicilerimize ne diyelim? Değerli dostlarımız, katılın bizlerle. Numaramızı bir daha hatırlatalım. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Ve değerli dostlarımız, buradan bugün hava durumu sanırsam sıcaktır. Değerli dinleyicilerimiz, bugün Kerkük 38 derece. Gerçekten sıcaktı. Dünen 35 dereceydi. Ama şu anda 38 derece değerli dinleyicilerimiz. O zaman insanlarımıza bir daha diyelim. Dikkatli olalım. Sıhhatimize. Çünkü burada insanlarımız bazen sıcaktan soğuğa hastalanırlar. O zaman ne diyelim? Allah korusun bütün insanlarımızı, özellikle de çocuklarımızı, yaşlı insanlarımızı. Ve değerli dostlarımız, buradan Ömer arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz. İnşallah sen deysen. Yazıp Tan'ın sesinden bir şarkı isterim sizlerden. Armağan olsun. Bütün dinleyicilere, özellikle de Lina Hanım, sizlere armağan gelsin. Ve sizler çok severim yazıp. Teşekkür ederiz. Biz de sizleri çok severiz. Ve programımız devam eder değerli dinleyicilerimiz. Telefon bağlantılarımızı, mesajlarımızı bekliyoruz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve buradan sizlere tabii ki de ne diyelim, yarın da Cuma'dı. Şimdiden sizlere Cuma'ımız mübarek olsun, hayırlı cumalar dileriz bütün değerli dinleyicilerimiz için. Ve inşallah tatilimizi güzel bir şekilde ailemizle geçirdersiniz değerli dinleyicilerimiz. Yarın biz de tatilik inşallah sizlerle değerli dinleyicilerimiz. Ve buradan saygı selamımızı bütün hanımlarımıza, beylerimize ve değerli dostlarımız ayrı bir mesaj ulaşıp elimize hemen okuyağın sizler için özünü bakağın kimden gelipti ve ne yazıp bizler için. Buradan Vesim arkadaşımız yazıp merhabalar nasılsınız? Bizlere iyi teşekkür ederek Rafet Roman sesten bir şarkı isteyipti. Özellikle dediri bütün dinleyicilere armağan olsun. Ekibuza armağan gelsin. Ve yazıptı bütün Türkmen FM dinleyicilerine sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederek senden arkadaşımız. Dilerse özgüdağın bu güzel muhteşem şarkımızı dinleyen radyo uzun sesini verin. Bu şarkı sizler için geldi.

Evet değerli dinleyicilerimiz, az bir süre kaldı. Tabii ki de okullar başlayacaktır. Buradan bütün talebelerimize ve aynı vakitte bütün öğrenci, öğretmen, arkadaşlara başarılar dilerim. İnşallah yılınızı güzel bir şekilde başlasınız. Ve buradan çocuklarımıza da ne diyelim, güzel bir şekilde okuyun. Notunuz güzel bir şekilde gelsin değerli dostlarımız. Buradan değerli aziz dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam edire bakalım kimden mesajı geldi ve ne yazdı bizler için arkadaşımız. Ali arkadaşımız Bağdat yolundan katılı yazıp merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür eder arkadaşımız. Buradan yazıp Zavuk'a bırakırım şarkını. Bir şarkı verse bizlere memnun olduk ve sağ olun yazıptı. Teşekkür ederiz biz senden katıldığı üçümüzlerden değerli dostlarımız. Dilerse özgüdağın bir güzel şarkı dinleyin. Ve bir daha numaramızı hatırlatım sizlere. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Dilerse özgüdağın bu güzel şarkımızı dinleyin. Bir daha bütün değerli dinleyicilerimize iyi vakitler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel duygusal şarkımızı hep beraber dinledik. İnşallah duygusal anları geçirdiniz değerli dostlarımız. Buradan bakalım daha kim yazdı bizler için.

Arkadaşımız yazıp Nini Terzi oğluna gelip bizler için yazıp da bizlere selam, günaydınlar. Hayatım teşekkür ederiz. Yazıp rica etsem Nasacram'ın sesine yeselam şarkısını isteyip bizlerden bütün arkadaşlara armağan edip tözünü ve teşekkürler yazıp biz teşekkür ederiz senden. Arkadaşımız katıldığı için bizlerden değerli dinleyicilerimiz dilerse o şu anda da hemen gidelim Arapça bir şarkı diye dinleyecek. Kimin sesinden? Tabii ki de Nasacram'ın sesinden olacaktır. Özellikle de arkadaşımıza armağan gelsin. Değerli dinleyicilerimiz programımız en hızlı şekilde sizlerle devam ederi. Katılın bizlerle.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik inşallah. Begendu sözünü ve değerli dinleyicilerimize ne diyeyim? Buradan ayrı bir arkadaşımız katılıp bizlerle, Nurcan arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Bizlere çok teşekkür ederiz inşallah, sen de iyisin arkadaşımız. Yazıp eğer mümkünse bir güzel şarkı verseniz bizlere, özellikle de eşime armağan ederim özünü ve kızıma armağan olsun. Ve biricik oğluma armağan gelsin. Şu anda sizleri dinleriz yazıp ve kahvaltı yaparız. O zaman ne diyeyim? Afiyetiniz olsun ve inşallah mutlu vakitler geçirsiniz. Dilerseniz hemen gidelim. Bu güzel şarkımızı dinleyelim. Sizlere armağan gelsin.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Bu güzel şarkımızı dinledik. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu muhteşem güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İnşallah beğendiniz. Özünü bakalım hangi arkadaşımız ne yazıp bizler için.

Ve değerli dinleyicilerimiz, Hasan arkadaşımızdan bir mesaj geldi bizler için. Bahar'ın ne yazıptı ve hangi şarkı listeri? Yazıp günaydınlar abla, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Mümkün seferde telefonun sesinden bir şarkı isterim. Tüm dinleyicilere armağan olsun ve tüm Türkmenlere teşekkür ederim yazıptı. Biz teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden. Bahar'ın Ferdi Tayfur'un hangi şarkısı olacaktır değerli dinleyicilerimiz? Dilerse Özgü Dağ'ın hemen güzel şarkımızı dinleyelim. Özellikle de bütün dinleyicilerimize, bütün değerli dostlarımız armağan gelsin. Aynı vakitte gurbete bulunan insanlarımıza, oradaki bütün vatandaşlarımıza saygı salamımız var. İnşallah en yakın zamanda öz memleketimize dönersiz ve Türk dünyasında bulunan Türk vatandaşlarımıza iyi vakitler, günaydınlar, hayırlı sabahlar dilerim sizler için. Dilerse Özgü Dağ'ın bu güzel, muhteşem şarkını, duygusal şarkını hep beraber dinleyin ve bu şarkıyla değerli dinleyicilerimiz eşlik yapalım. Özellikle de Hasan arkadaşımız, benim senin bu güzel şarkını eşlik yapalım Özgü'yle. Değerli dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam ediyor.

Neyleyim, neyleyim sen yoksan eğer. Özellikle de bu şarkı bütün aşıklara armağan olsun değerli dinleyicilerimiz. Muhteşem, güzel bir şarkıydı. Gerçekten çok sevdiğim de bir şarkıydı değerli dostlarımız. O zaman hadi sevgili Uçin selam.

0: Buradan Ersen arkadaşımız Bahar'ın ne yazıptı?
1: Sen de beni yakıp gittin.
0: Ve buradan arkadaşımız yazıp selamun aleyküm, sabahel khair, işlonkum. Zeynin inşallah. Teşekkür ederiz bizlere. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Ve buradan yazıp arid atlıb uniyet Mahmud Türki. Eş hayatak ehdiha الكادر تركمان اف ام والاهلي والاحباب والجميع المستمعين اهديها لاصدقائي ايضا شكر جزيل لكم تحياتي واحترامي للجميع اتمنى لكم اوقات جميله اخوكم ارسان سوراني ارسان arkadaşımız teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden saygı selamımız var sana ve inşallah güzel sabahlar geçirsen bizlerle değerli dinleyicilerimiz programımız sizlerle tabii ki de devam eder. Dilerse öz gidağın, güzel şarkımızı dinleyin ve özellikle de Ersen Sorani'ye armağan olsun değerli dinleyicilerimiz ve bütün Arap arkadaşlarımıza ve Mahmud Türki bizler için nedir? Ayş hayatık.

Milli Yomak. Evet, bir daha günaydınlar, iyi vaxtlar dilərik sizler için. Şu anda biz İstəklər proqramındayıq. Eğer istəyirsiniz katılmaq, hemen numaramızı hatırlatağın. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz bizlerle değerli az dinleyicilerimiz. Ve buradan arkadaşımız yazıp bizler için. Emad arkadaşımızdan gelipti. Bağdat yolundan katılı yazıp merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Buradan yazıp sıradaki şarkını özellikle de bütün arkadaşlara armağan ederim özünü. Ve Lina Hanım, sizlere armağan gelsin. Sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden. Ve değerli dinleyicilerimiz, dilerseniz gidelim hemen bu güzel şarkımızı dinleyelim.

0: gitsin.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı dinledik ve buradan Emel arkadaşımız bakalım ne yazıptı. Bir daha Altı Köprü'ye giden arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Bizlere yık teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Yaz

Buradan eğer mümkünse Lina Hanım, Zavuk'a bir güzel şarkı verse bütün Altın Köprü hanımlarına armağan olsun deyipti. Teşekkür ederiz senin katıldığı için. Değerli dostlarımız, dilerseniz hemen gidelim. Bu güzel şarkımızı dinleyelim. Armağan olsun bütün dinleyicilerimize.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Bir daha sizlerle olduk ve buradan değerli dinleyicilerimiz bakalım kim yazdı bizler için ve mesaj gönderdi. Samir arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Bizlere çok teşekkür ederiz. Sıradaki şarkını özellikle dediri. Bütün dinleyicilere armağan edirem. Bütün davamlar arkadaşlara armağan olsun. Cephede bulunan bütün beylere ve sağ olun, var olun yazıptı. Teşekkür ederiz senden. Katıldığı için bizlerden dilerse özgüdağın şarkımız dinleyen ve özellikle de armağan edeğin arkadaşımıza. Değerli dinleyicilerimiz, az bir süremiz kaldı. Siz de katılın bakalım sizi. İstek şarkı uzun olacaktır ve kimler armağan edeceksiniz?

Mehmet arkadaşımızı yazdı bizler için. Merhabalar, nasılsınız? Şu anda ben yoldayım ve sizler dinlerim. Sıradaki şarkını özellikle de bütün yolculara armağan olsun deyipti. Sağ ol arkadaşımız, katıldığı için bizlerden. İnşallah sen de güzel vaktler geçirsen bizlerle. Ve özellikle de bunda diğer sizlere, bütün şoför arkadaşlarımıza da saygı selamımız var. İnşallah sizler de bizlerle güzel vaktler geçirsiniz. Değerli dinleyicilerimiz, dilerseniz hemen gidelim güzel şarkımızı dinleyelim. Bütün dinleyicilere armağan olsun ve bir daha sizlerle olacağız.

kapayacak. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk. İman arkadaşımız yazdı bizler için. Merhabalar, iyi sabahlar. Sana da iyi sabahlar dilerim arkadaşımız. Yazıp nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere çok teşekkür ederiz. Buradan Hayluat Santin'den katılı bizlerden yazıp sıradaki şarkını özellikle de sevgilime armağan ederim özünü ve yazıp da bütün aileme sağlığın var olun. Biz teşekkür ederiz senin. Değerli dinleyicilerimiz, programımız sizlerle tabii ki de devam ediyor. Güzel şarkılarımızı dinleriz. Dilerseniz bu şarkını da dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Güzel şarkımızı dinledik ve inşallah beğendiniz özünü değerli dostlarımız. Ve buradan Melek arkadaşımıza yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz, bizlere iyi, teşekkür eder arkadaşımız. Sıradaki şarkını özellikle de buradan yazıp ablama ve abime ve babama, anneme armağan gelsin. Sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Değerli dinleyicilerimiz, programımız tabii ki de sizlerle devam ediyor.

Ve değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk. Mehmet arkadaşımızdan bir mesaj geldi bizler için. Hemen okuyalım sizler için. Arkadaşımız Mehmet Bayatlı'dan gelip yazıp günaydınlar necəsiz, inşallah iyisiniz. Bir şehir istirən bütün armağan edibdi bizlere şehrini, bütün dinleyicilere armağan gelsin deyibdi yazıp. Qəngəti xanım keman, belə olsun canıma keman. Qapı qapı dolansav, tampansam mənim, mənim kimin yazıp. Çox sağ olun, biz teşekkür edərik senden katıldığı için bizlerden ve saygı salamımız da var sana. O zaman sıradaki şarkını sana armağan edəğin arkadaşımız. Dilərsə özgüdəğin bir güzel şarkı armağan edəğin arkadaşımıza ve bir daha sizlerle olacağız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk ve değerli dostlarımıza ne diyelim, günaydınlar. Değerli dinleyicilerimiz, saygı salamımız bütün değerli dostlarımızın devamlı arkadaşlar için. Ve bir daha şiirimizi okuyalım. Kan geldi kanım kimin, böyle olsun canım kimin, kapı kapı dolansa o, tapmasam benim kimin. İnşallah Mehmet arkadaşımızı beğendi o şiiri ve el ve yüreği ve sağlığı diyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve programımız, yayınımız devam ediyor. Eğer istirseniz Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek tabii ki de 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz. Yayınımız Kerkük'tendir ve buradan bir şiirimiz var sizler için okuyağın özünü. Kan geldi kanım kimin, bela olsun canım kimin, kapı kapı dolansa tapmasan benim kimin, o zaman bu şarkıyla bırakım sizlere. Türkmen FM Uydu Radyosu. Evet, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. O deli

Ve değerli dinleyicilerimiz buradan ayrı bir arkadaşımız yazıp bizler için merhabalar. Esam arkadaşımızdan gelip tabii ki de devamlı arkadaşımız yazıp merhabalar nasılsınız? Bizlere iyi sağ olasın. Teşekkür ederiz sana arkadaşımız. Yazıp eğer mümkünse Lina Hanım sizlerden Türkmanca bir güzel şarkı isterim. Armağan ederim özürüm bütün dinleyicilere. Özellikle de iki buza armağan olsun sağ olun. Var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz sana arkadaşımız. Dilerse öz gidelim bir güzel şarkı dinleyelim. Özellikle de bütün Türkmenlere armağan gelsin değerli dinleyicilerimiz. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Dilerse öz Ali Benan sesinden bir güzel şarkı dinleyeceğiz. Ve üstadımıza buradan saygı salamız da var. Burası Türkmen FM Uydu

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk ve güzel şarkımızı dinledik inşallah. Beğendi sözünü değerli dinleyicilerimiz. Buradan ayrı bir arkadaşımız yazıp bizler için Kırmızı Gül'den gelipti. Yazıp merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz inşallah, sen de iyisin arkadaşımız. Yazıp Lina Hanım, bir güzel şarkı versem bana memnun olam, armağan ederim özünü. Bütün dinleyicilere özellikle de sizlere armağan olsun. Ekibuza armağan gelsin ve sağ olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden arkadaşımız, değerli dostlarımız, programımızın gizli şekilde sizlerle. Tabii ki de devam ederiz. Saygı selamımızı bütün insanlarımız için, bütün değerli dostlarımız için gönderdik. Az bir süremiz kaldı. Bu şarkıdan sonra son mesajımızı alacağız değerli dostlarımız.

Senin için deli olabilirim. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve programımızın ne yazık ki sonuna geldik. Son şarkıda benden sizlere armağan olacaktır değerli dostlarımız. Sizin Aksu'nun sesinden bir güzel şarkı olacaktır değerli dinleyicilerimize ne diyelim. Yarın Cuma'da programımız tabii ki de Seyler programı yoktu. İnşallah Cumartesi programda sizlerle olacağız değerli dostlarımız. Ve buradan iyi tatiller, iyi vakitler dilerim sizler için. İnşallah güzel bir şekilde yarın vaktinizi geçirdiniz. Ailenizle, sevdiklerinizle değerli dostlarımız. Bizim bugün bu kadar idi. Sunmakta benliğine cömert saygı selamımı kabul edin ve kalın sağlıklı.

0: bakma nelerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Desteyden beşte bağladım. Birini öz yarımsın, birini dosta bağladım. Nerkisi deste bağladım.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan Nostalji Kuşağı programımızdan herkese hayırlı günler, mutlu günler diyoruz sevgili müzikseverlerimiz. Bugün 3 Eylül Perşembe günündeyiz ve programımızı yine sizlerle paylaşacağız. Yaklaşık 1 saat boyunca en güzel nostalji şarkılarımızı hep birlikte dinleyeceğiz değerli arkadaşlar. İnşallah her şey gönlünüzce olur diye umuyoruz. Ve programımız başladı ve şu an bize dinlemekte olan bütün arkadaşlarımıza da sonsuz sevgilerimizi iletiyor. Hayırlı günler diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun.

Evet arkadaşlar, bu güzel güne inşallah Perşembe günü güzel bir şekilde uyanmışsınızdır. Sabah erken vakitte sevdiklerinizin yine o yüzlerini görmeyi Yüce Rabbimiz nasip ettiği için hamd edip şükretmişsinizdir inşallah. Ben aynı şekilde hamd ediyorum, şükrediyorum sevdiklerimi gördüğüm için sağlıklı, sıhhatli bir şekilde. Ve inşallah gününüzü, yani bugün Perşembe günü sonuna dek en güzel şekilde sevdiklerinizle güzel vakitler geçirirsiniz. Ve her şey gönlünüzce olur. Ve Yüce Rabbimiz bütün insanlarımıza sağlık, sıhhat, mutluluk versin inşallah. Allah bizi sevdiklerimizden ayırmasın diyoruz. Allah uzun ömürler versin diyelim annelerimize, babalarımıza, kardeşlerimize, evlatlarımıza, eşlerimize inşallah.

Ve şu an bize sürüşendeyken dinleyen sevgili sürücü arkadaşlar, hayırlı sürüşler diliyoruz ve kazasız belasız bir gün diliyoruz bütün sürücülerimiz için ve tır şoförleri arkadaşlarımıza da, taksici kardeşlerimize de ne diyoruz her zaman olduğu gibi, Allah rızkınızı versin, Allah utandırmasın diyoruz.

Ve görevleri başında olan bütün görevli kardeşlerimize ne diyoruz? Dualarımızı hiçbir zaman sizler için esirgemeyeceğiz. Türkmen FM ailesi olarak her zaman ne diyoruz? Görevli kardeşlerimize Allah sizleri korusun, Allah sizleri sevdiklerinize bağışlasın inşallah diyelim. Ve değerli arkadaşlar, şu an bizleri Facebook sayfamızdan görüntülü olarak izleyebilir, programımızı dinleyebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Ve ne diyoruz? Bu güzel gün bizler için tabii ki de neyiyle gelsin, şansıyla gelmiş olsun inşallah diyelim. Evet müzik sevenler ve dilerseniz güzel açılış şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Ve ilk şarkımız kimin sesinden olacak? Arif Susam'ın sesinden olacak. Sizler için Ölümsüz Sevdim diyecek ve bu şarkıyı da 2011 senesinde seslendirmiş sevenler için ne diyoruz? Ölümsüz Sevdim değerli arkadaşlar.

0: Ne seni unutabildim, ne senden vazgeçebildim. Ben seni ölümsüz sevdim dedik ve ilk şarkımız sevenler için gelmiş olsun diyelim. Ve şimdi de güzel bir şarkı var. Ve bu şarkıyı dinlediğinizde eminim ki çoğunuz diyecek ne kadar çok dinlerdik bu şarkıyı, severdik ve istekte de bulunan arkadaşlarımız da çoktu o zamanlar bu şarkı ilk çıktığında. Ve hala da ben seviyorum, eminim ki bu şarkıyı sevenler hala da seviyorlardır. Ve tabii ki de bu şarkıda yaşanmışlar var, gerçek hayatta olanları güzel bir şarkıyla seslendirmişler. Daha doğrusu seslendirmiş usta sanatçı. Ve bu şarkı ne olacak biliyor musunuz? Kimin sesinden olacak? Necat Alp'in sesinden olacak. Sen miydin sevgilimi çalan diyecek. Ve bu şarkıda 2006 tarihinde seslendirilmiş. İhanetin, arkadaşlığın ve sevginin olan, kendisine olan ihanetini anlatıyor bu şarkıda. Dilerseniz güzel ilk şarkımızı dinleyelim Necat Alp'in sesinden ve daha sonra tabii ki de kaldığımız yerden nostalji kuşağımıza tüm hızıyla devam edeceğiz.
1: Sevgi ne güzel şey değil mi? Tanrı'nın bize verdiği en güzel hediye. Hiç olmadık zamanda içimize alev gibi düşen dünyadaki en güzel duygu bence. Hayatın gerçek anlamı değil mi? Sadece sevgili anlamında söylemiyorum. Bütün sevdiklerimizin kıymetini bilmeliyiz. Çünkü onları ne zaman kaybedeceğimizi bilemeyiz ki. Onları ne kadar çok sevdiğimizi söyleyecek şansımız olmayabilir. Sevgi dedim de aklıma ne geldi biliyor musunuz? Geçenlerde başımızdan bir olay geçti. Aylarca beraber olduğum bir sevgilim vardı, gözümden bile sakındığım. O kadar güzel bir kızdı ki anlatamam. Deli gibi kıskanıyordum. Hiçbir arkadaşıma tanıştırmadım onu. Bir gün evde oturuyorduk. O mutfaktayken ben hayatta hiç yapmadığım bir şey yaptım. Ve onun telefonundaki mesajları okudum. Bir de ne görsem dersiniz. Aşkım cumartesi saat 2'de Kadıköy iskelesinde buluşalım mı?
0: Diyen bir mesaj.
1: Keşke okumasaydım.
0: Keşke.
1: Tabii saat 2'de ben de oradaydım. Aman Allah'ım, gözlerime inanamadım. Hayatta en çok sevdiğim ve yıllardır aynı sahneyi paylaştığım piyanist arkadaşım Ozan beni onunla aldatmıştı. Yemin ederim beynimden vurulmuşa döndüm. Kısacası ayrıldık. Duydum ki 20 gün sonra onu da terk etmiş. Bizim semtte küçük bir meyhane var. Orada gördüm Ozan'ı. Dertli dertli içiyordu. Gözleri dolu dolu. Kadehimi kaptığım gibi oturdum yanına. Ve ona dedim ki,

0: kaldık. Hadi boş ver dostum.
1: O utansın.
0: O utansın. Zaten.
1: Hadi boş ver dostum, o utansın dedik ve bu güzel şarkımızı Necdet Alp'in sesinden dinledik. Sen miydin sevgilimi çalan dedi ve bu şarkıda dop dolu bir ihaneti anlatıyordu. Allah bizleri böyle ihanetlerle karşılaşmayı nasip eylemesin inşallah, özellikle en yakın arkadaşınla olsun, Allah korusun diyelim. Ve bu güzel şarkımızı dinledik ve tabii ki şu an Facebook sayfamızdan görüntülü olarak bizi izleyebilir, dinleyebilirsiniz dedik. Ve yorumlar geliyor arkadaşlardan. Elleriniz dert görmesin diyoruz sevgili Facebookçu arkadaşlarımıza. İlham Züher'in demiş ki selam canım, selamlar. Engelli Nora diye yazıptı. Teşekkürler, o senin nurun diyelim. En güzel insan diye yazmış. O kalbinin güzelliği. Ve Şen Mustafa... teşekkür ediyoruz. Arapça yazmış. Cumbut Varide teşekkürler. Emine Orin diye yazmış.

göndermiş olduğu mesaj için, yorumlar için de teşekkür ederim. Gelen yorumları da, diğer yorumları da tekrardan yine paylaşacağız, okuyacağız. Dediğimiz gibi şu an Facebook sayfamızdan görüntülü olarak bizleri izleyebilir, şarkılarımızı dinleyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Ve şimdi dilerseniz güzel bir hareketli şarkıyla devam edelim programımıza, nostalji kuşağımıza. Ve bu güzel şarkı da düet bir şarkı olacak. İki kardeşin seslendirmiş olduğu güzel hareketli bir şarkı. Ve tabii ki de yine bu şarkıda çıktığında çok dinlenildi. Arabalarda olsun, evlerde olsun. Hala da seviliyor. Ben seviyorum şahsen. Öykü Gürman ve Berk Gürman'ın Evlerin Önü Boyalı Direk adlı güzel şarkıyı hep birlikte dinleyelim. 2007 senesinde seslendirmişler bu güzel şarkıyı. Ve dilerseniz birazcık hareketlenelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Ölürümde ayrılmam yar senden dedik ve bu güzel hareket şarkımızı dinledik. Birazcık hareketlendik değil mi sevgili dinleyenler ve izleyenlerimiz? Ve bu güzel hareketli şarkımızın ardından ne yazık ki değil de tabii ki de seveceğiniz bir güzel şarkı, duygusal şarkı vereceğim size. Eminim ki iyi ki yaptın, bu güzel şarkıyı bize dinlettirdin diyeceksiniz. Ve bu şarkı da kimin sesinden olacak? Tabii ki de Sinan Özen'in sesinden.

kendisinden olacak. Siz de için biliyor musunuz ne diyecek? İlk öncelikle çıkış tarihini söyleyeyim. 3 Nisan 1996 senesinde bu şarkıyı seslendirmiş değerli sanatçı. İyi ki de seslendirmiş, iyi ki bu şarkıyı bizlere sevdirmişler. Biliyor musunuz ne diyecek? Sigaramın dumanı sen, ateşi ben olayım diyecek. Ve bu güzel duygusal şarkı benden sizlere armağan olarak gelsin ve özellikle de şu an sürü şu andeyken bizleri dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza, evlerinde olup da iş yerlerinde bizleri dinleyen bütün dinleyicilerimize, müzik sevenlerimize armağan olsun. Duygusal anlar ve anılar sizlerle olsun.

Evet sevgili dostlarımız, güzel şarkımızı dinledik ve tabii ki de sırada güzel şarkılarımız var ve tabii ki de gelen yorumları sizler için paylaşalım sevgili arkadaşlar. Bakalım kimden gelmiş? Nina Terzioğlu'dan gelmiş. İyi yayınlar, güzellik, hoş geldin. Teşekkürler Nina Terzioğlu'na diyoruz. Murat Hamamcı da hayırlı akşamlar diye yazmış. Sana da iyi akşamlar diyoruz kardeşimiz. Ve yayınlar dilemiş. Bizden şarkı istiyor ama biz istekte bulunanlar için şarkı vermiyoruz. Çünkü bu Nostalji Kuşağı programımız olduğu için seçmiş olduğumuz şarkıları size dinlettiriyoruz. İstekler programımız saat 10.30'dan 12'ye kadar. Nil arkadaşımız sunmuştu. İsteklerinizi yerine getirmiş değerli arkadaşımız. Sıradaki şarkılar o zaman sana armağan olsun diyoruz Murat Hamamcı arkadaşımıza. Ve tabii ki de Nina Terzioğlu'na bir daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bir diğer arkadaşımıza cevap verelim. Atilla arkadaşımız az önce mesaj yazmıştı, okuyacaktım sanırsam, yanlış anlamış arkadaşımız. Türkçe okumasını biliyorum tabii ki de, zaten görüyorsun Türkçe de konuşuyorum, gelen mesajları da okuyorum, burada paylaşıyorum arkadaşımız. Sanırsam birazcık aceleci davranıyorsun, bekleseydin göndermiş olduğun mesajı okuyacaktım, silmişsin. Neyse, bir daha gönderirsen göndermiş olduğun mesajı paylaşacağım. Sanırsam İstanbul'dan mıydı mesaj göndermiştin, herkese selamlar olsun diye yazmıştın. Yanlış hatırlamıyorsam, çünkü göz atmıştım, dedim ki şarkı bittikten sonra mesajını paylaşacağım. Neyse, teşekkür ediyoruz Atilla arkadaşımıza ve yorumlarını yazan bütün tabii ki de arkadaşlarımıza, bizi takip eden dinleyicilerimize de sonsuz eksagramızı iletiyor. Elleriniz dert görmesin diyoruz değerli arkadaşlar. Ve dilerseniz güzel şarkımızı dinlemeye devam edelim Nostalji Kuşağımızdan. Ve şimdi de güzel bir şarkı yine size bekliyor. Duygusal bir şarkı olacak. Kamuran Akko'nun sesinden olacak. Beni bir ateşe attın diyecek. Ve bu şarkıda 1983 senesinde seslendirilmiş. Güzel şarkımızı dilerseniz hep birlikte dinleyelim değerli dinleyenlerimiz. Ve ne diyoruz? Hayırlı akşamlar herkese şimdiden.

Güzel şarkımızı dinledik değerli arkadaşlar ve yorumlara göz atalım. Nina Terzioğlu tabii ki de yorumlarını kalp bırakıyor bizim için. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir seçim diye yazmış şarkı için. Teşekkürler beğendiğiniz için. Ve az önce Atilla Bey de sanırsam mesajını silmişti. Yani o da yazmış ki çok teşekkür ediyorum. Bu şarkıda sana ve tüm Türkmenlere gelsin diye yazmış. Teşekkür ediyoruz. Benden de sana armağanlar gelsin. Yurt dışında gurbette bulunan bütün Türkmenlerimize sonsuz sevgi saygılarımı iletiyorum. En güzel şarkılar sizler için gelsin diyorum. İyi dinlemeler bütün arkadaşlara ve şimdi de güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Tabii ki de nostalji kuşağımızdan 7'den 70'e hitap edecek güzel nostalji şarkılarımızı dinliyoruz. Ve şimdi de Kenan Doğulu'nun sesinden Hiç Bana Sordun Mu adlı güzel şarkımızı birlikte dinliyoruz. 19 Ağustos 1996 senesinde bu şarkıyı seslendirmiş değerli sanatçı ve güzel şarkımızı dinliyoruz. Hiç Bana Sordun Mu?

Hiç bana sordun mu? Aşkımızı harcarken dedi Kenan Doğulu sizler için. Ve gelen yorumları paylaşalım sevgili dinleyenlerimiz ve izleyenler. Nina Terzioğlu, sizin isminiz neydi hanımefendi? Ben yeniyim dedi diye yazmış. Nina'cığım, benim adım Cumbut, Cumbut Adnan. Memnun oldum. Tabii ki de Türkmen FM ailesine yeni katılmışsın inşallah. Hep de bizimle kalacaksın, programlarımızı takip edip dinleyeceksin. Teşekkür ediyoruz yorumların için, bize dinlediğin için Nina arkadaşımız. Ve bir diğer mesajımızsa da Damla Yağmur'dan gelmiş. Program çok güzel. Ben hep Merve Sultan programını kaçırıyorum da o kaçta başlıyor diye yazmış Damla arkadaşımız. Hemen söyleyelim Damlacığım, kaçırma programı. Sabahları saat 9'da başlıyor, 10'a kadar Merve ile Günaydın programı. Ve daha sonrasında saatlerimiz 10.30'u gösterdiğinde yine sabah istekler programımız var. Sevgili arkadaşım Nila sunuyor size için programı. Ve saat 1'den de 2'ye kadar nostalji kuşağımız var. Sizlerle ben Cumhur Tatlı'ndan olacak. Güzel nostalji şarkılarımızı dinleyeceğiz dinlediğiniz gibi. Ve daha sonrasında saatlerimizde 4'ü gösterdiğinde de Dünya arkadaşımız yine sizlerin isteklerine yer verecek. İnşallah programları kaçırmazsınız değerli arkadaşlar. Ve nostalji kuşağımız devam ediyor. Güzel şarkılarımızı dinliyoruz. Kenan Doğulu'nun sesinden güzel şarkımızı dinledik. Ve şimdi de dilerseniz aşkımızı ilan edelim herkese. Özellikle aşıklar ilan etsinler. Ve Kutsi sizler için ilanı aşk ediyorum. Benimle evlenir misin diyecek. Ve bu şarkıyı da 27 Nisan 2007 tarihinde seslendirmiş. Dilerseniz güzel şarkımız bütün aşıklar için ve aşkını sevgisini ilan edip evlenme teklif edenler için gelsin bu güzel şarkı ve dinliyoruz hep birlikte.

Sana söz veriyorum, iyi günde, kötü günde kadınım diyorum sevgili dostlarımız ve bu güzel aşk dolu güzel şarkımızı dinledik. Zaten bütün evlilikler ilk adım attığında veya imzanı attığında ne diyorsun? İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, varlıkta, yoksullukta bir arada diyoruz. Ve tabii ki de her evlilikte sorun olur sevgili arkadaşlar. Kalp kırıkları olur. Şikayetlenme olur, herkes birbirinden şikayet edebilir ama eninde sonunda tekrar bir araya gelen çiftler var. O yüzden de ne diyoruz? Yuvanızdaki mutluluk, huzur her zaman daim olsun inşallah. Allah ayırmasın, Allah kem gözlerden herkesi saklasın inşallah diyelim. Ve şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Metin Şentürk'ün sesinden olacak değerli arkadaşlar. Ve bu şarkıyı da 21 Ekim 2007 senesinde seslendirmiş. Allah Biliyor adlı güzel duygusal şarkımızı dinleyeceğiz. Ve bu güzel şarkıda şu an bizleri Facebook sayfasından izleyen arkadaşlarımıza, takip edenlere armağan olarak gelsin diyoruz ve iyi dinlemeler.

Sen bilmesen bile Allah biliyor gerçekten de. Yüce Rabbimiz her şeyi bilendir ve görendir sevgili arkadaşlar. Ve tabii ki de programımızın sonuna doğru geldik değerli arkadaşlar. Ve son olarak güzel bir şarkıyla sizlere veda edeceğiz. Yine duygusal bir şarkı olacak. Daha doğrusu iki şarkı var aklımda. Hangisini son olarak dinlesek diye kararsız kaldım ama birini seçeceğim galiba. Ve bu şarkı da benden sizlere armağan olarak gelsin. Özellikle şu an Facebook sayfasından bizleri izleyen, takip eden arkadaşlar armağan olsun. Ve yurt dışından bizleri dinleyen takipçi arkadaşlarımız da var. Onlara da sonsuz sevgi saygılarımızı iletelim bir kez daha. Onlara da armağan olarak gelsin diyelim. Ve sürü şu andayken bizleri dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza da armağan olsun diyelim. Ve gelen yorumu hemen paylaşalım. Murat Türkmenoğlu'ndan gelmiş. Selamlarını iletmiş ve bizden bir şarkı istiyor arkadaşımız. Ne yazık ki diyoruz ki Murat arkadaşımıza. İstekler Program Döge arkadaşımız. Bizler daha doğrusu ben güzel şarkılar seçerim. Nostalji, eski şarkılar, böyle sevdiğimiz hatıralar uzun, anılar uzun olduğu güzel şarkıları daha çok seçmeyi seviyorum. Sizler için hep birlikte dinleyelim, böyle anıları gedeyim. O yüzden son şarkımız o zaman sen armağan olarak gelsin. Teşekkür ederim Begen de için. Çok güzel yazıptı Yaşadu diye. Sen de Yaşar arkadaşımız. Hapuz Yaşar'ın güzel bir şekilde sevdikleri yüzden ya Rabbi. Ve son güzel şarkımızı da hep birlikte dinleyelim. Esra Özmen'in sesinden olacak. Sevgi yeter diyecek. Duygusal şarkımızı size baş başa bırakıyoruz ve bu şarkı da 2001 senesinde seslendirilmiş. Ve hoşça kalın diyoruz sevgili arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun diyelim. Ne diyoruz? Siz sevenlere, sevdiklerinize iyi bakın. Hayat gerçekten de çok kısa. Kıymetinizi bilen karşılıksız sizi sevenleri hiçbir zaman elinizden kayıp gitmelerine izin vermeyin. Çünkü daha sonra pişman olacaksınız. Çünkü öyle insanları bulmak hele hele bu zamanda gerçekten de çok az. Arkadaş olur, sevgi, aşk olur, eş olur. Her kim olursa olsun karşılıksız sevgi bulduğunuz zaman dört elle sarılın diyoruz. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz ve son şarkımız ne diyoruz? Sev yeter.

0: Sesi burada yankılanıyor. 90.1
1: Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
3: Türkmen FM sözünle.
4: Türkmen FM, Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

darılamayız. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

bir dua kaldı dudaklarımda. Adın yankılanır her duvarda. Sensiz geçmez artık bu uzun yollar. Yârim dön ne olur ölmeden bana.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsan.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.
3: Rocky, what's going on?

Görmesin ömrüm ömrüm, sen hep yanlışı gördün gördün. Yarınlarım sana sürgün, beni bu yüzden öldür öldür. Yarını görmesin ömrüm ömrüm, sen hep yanlışı gördün.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda karşılaştık ani.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinle.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: yeter yanına.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: جد حلو ان تدي يومك بنشاط وطاقه واحساس سعاده يمشيك من اول لحظه، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبه من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لانهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصه تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ile kentteki kalkınma projelerinin karşılaştığı hukuki sorunları ve bunların çözüm yollarını görüştü. Başbakan Ali Faleh Zeydi, her ilin 10 ila 15 bin dönüm alanda yeni ve modern bir şehir kurmasını istedi. Zeydi, yatırım kurullarına yeni şehirlerin altyapısının oluşturulması için yatırım kredileri verilmesi talimatını verdi. Kerkük'ün Altınköprü kasabasında Türkmen Haçlı Şabi noktasına düzenlenen terör saldırısında bir Türkmen Haçlı Şabi mensubu şehit oldu, bir kişi yaralandı. Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Yaman Ağa, şehit Türkmen Haçlı Şabi mensubu için taziyelerini ileterek Kerkük'ün güvenliğini tehdit edenlere güvenlik güçlerinin ulaşacağını belirtti. Parlamento Türkmen Kitlesi Başkanı Erşat Salihi, Başkomutan Ofisi Müdürü ve Genelkurmay Başkanı'na Altınköprü'nün güvenlik sorumluluğunun ordunun 8. tümenine devredilmesi veya kasabaya özel bir güvenlik planı oluşturulması çağrısında bulundu. Reuters, Irak'ın petrol ihracatı Ağustos'ta günlük yaklaşık 2,34 milyon varile yükseldi dedi. Irak'ın Cenevre misyonu sınır bölgelerindeki mayın temizleme çalışmaları için uluslararası destek sağlamayı başardıklarını açıkladı. Terörle Mücadele Teşkilatı vatandaşlara kurum adına hareket ettiğini veya kurumu temsil ettiği iddia eden kişilerle resmi kanallar dışında iletişim kurmamaları çağrısında bulundu. Bağdat Rasafa Polis Komutanlığı başkentteki bir eczanede 3730 uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Federal Polis Komutanlığı Bağdat ve Babil illerinde farklı suçlamalar kapsamında 22 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da silahlı yerleşimciler ve İsrail askerlerinin köylerine düzenlediği saldırıda iki genç hayatını kaybetti. Kuveyt ordusu İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarının önlendiğini açıkladı. Amerika'nın Minneapolis kentindeki silahlı saldırıda bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. İspanya genelinde on binlerce kişi Madrid hükümetinin göç politikasını protesto etmek için gösteri düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'daki askeri altyapıları hedef alan bir dizi saldırı düzenlendiğini açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: zaten hiç hak etmedim.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsan.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
3: Türkmen FM sızınla.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ile kentteki kalkınma projelerinin karşılaştığı hukuki sorunları ve bunların çözüm yollarını görüştü. Başbakan Ali Falih Hezzeydi, her ilin 10 ila 15 bin dönüm alanda yeni ve modern bir şehir kurmasını istedi. Zeydi, yatırım kurullarına yeni şehirlerin altyapısının oluşturulması için yatırım kredileri verilmesi talimatını verdi. Kerkük'ün Altınköprü kasabasında Türkmen Haçlı Şabi noktasına düzenlenen terör saldırısında bir Türkmen Haçlı Şabi mensubu şehit oldu, bir kişi yaralandı. Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Yaman Ağa, şehit Türkmen Haçlı Şabi mensubu için taziyelerini ileterek Kerkük'ün güvenliğini tehdit edenlere güvenlik güçlerinin ulaşacağını belirtti. Parlamento Türkmen Kitlesi Başkanı Erşat Salihi, Başkomutan Ofisi Müdürü ve Genelkurmay Başkanı'na Altınköprü'nün güvenlik sorumluluğunun ordunun 8. tümenine devredilmesi veya kasabaya özel bir güvenlik planı oluşturulması çağrısında bulundu. Reuters, Irak'ın petrol ihracatı Ağustos'ta günlük yaklaşık 2,34 milyon varile yükseldi dedi. Irak'ın Cenevre misyonu sınır bölgelerindeki mayın temizleme çalışmaları için uluslararası destek sağlamayı başardıklarını açıkladı. Terörle Mücadele Teşkilatı vatandaşlara kurum adına hareket ettiğini veya kurumu temsil ettiği iddia eden kişilerle resmi kanallar dışında iletişim kurmamaları çağrısında bulundu. Bağdat Rasafa Polis Komutanlığı başkentteki bir eczanede 3730 uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Federal Polis Komutanlığı Bağdat ve Babil illerinde farklı suçlamalar kapsamında 22 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da silahlı yerleşimciler ve İsrail askerlerinin köylerine düzenlediği saldırıda iki genç hayatını kaybetti. Kuveyt ordusu İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarının önlendiğini açıkladı. Amerika'nın Minneapolis kentindeki silahlı saldırıda bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. İspanya genelinde on binlerce kişi Madrid hükümetinin göç politikasını protesto etmek için gösteri düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'daki askeri altyapıları hedef alan bir dizi saldırı düzenlendiğini açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى الإشكاليات القانونية التي تواجه مشاريع تطوير المحافظة ومعالجتها. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يوجه بأن تتولى كل محافظة إنشاء مدينة عصرية جديدة بمساحة تتراوح بين 10 إلى 15 ألف دونم. الزيدي يوجه بمنح هيئات الاستثمار في المحافظات قروضا استثمارية مخصصة لإنشاء البنى التحتية للمدن الجديدة. الزيدي يوجه وزارة المالية بتسهيل إجراءات فرز وتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المدن الجديدة. استشهاد عنصر من الحشد التركماني وإصابة آخر إثر هجوم إرهابي استهدف نقطة تابعة للحشد التركماني في ناحية ألتونكوبر التركمانية شمال غربي كركوك. محافظ كركوك ورئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان أغا يعزي باستشهاد أحد عناصر الحشد التركماني، ويؤكد أن القوات الأمنية ستصل إلى كل من تسول له نفسه المساسة بأمن وسلامة كركوك. رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي يدعو مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان الجيش إلى تسليم الملف الأمني في ناحية ألتون كوبر إلى الفرقة الثامنة للجيش أو وضع ملف أمني خاص بالناحية. رويترز تعلن أن صادرات النفط العراقية قفزت إلى نحو 2.34 مليون برميل يومياً في آب المقبل، 1.35 مليون في تموز. بعثة العراق في جنيف تؤكد أننا نجحنا في الحشد الدولي لتنفيذ عمليات رفع الألغام في المناطق الحدودية. وزارة الداخلية تطرد 38 ضابطا ثبوت تورطهم بالفساد و 3245 منتصبا هاربا من الخدمة. جهاز مكافحة الإرهاب يدعو المواطنين إلى عدم التعامل مع أي شخص يدعي تمثيل الجهاز أو العمل باسمه خارج السياقات الرسمية. قيادة شرطة بغداد الرصافة تعلن ضبط 3730 حبة مخدرة داخل إحدى الصيدليات في بغداد. قيادة الشرطة الاتحادية تعلن إلقاء القبض على 22 متهما وفق مواد قانونية مختلفة في محافظتي بغداد وبابل. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: تركمان FM Kerkük frekansımız 90.1.

yanıyorum can. Bu akşam kaçıyorum, sevdiğim İstanbul'dan. Ne varsa senden kalan hiç çıkmıyor aklımdan. Bu akşam

90 nokta 1 7'den 70'e halkın sesi Türkmen FM.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: kar olsun. Bakan gözler kar olsun.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim. Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz durgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana. Her iki cihanda gül kana kana. Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Sürgün sayılır.

Yalan mı söyledin göz göre göre? Ne zaman dolacak verdiğin süre? Gönülden gördüğüm takvime göre aldığım her nefes bir gün sayılır. Aldığım her nefes bir yıl sayılır.